fala yusuf wara niki bu ñena tu nekkon na teen bu ñay all teen bu ñinde teen bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kipp

Hıç. Bu bir gece yumu hıçını dundu gizne ne halele burafet. Onda dedik kontan ne yağmen de amna hale burafet. Eyvah amna hale burafet vay. Dedik bu cennet. Dedik bu cennet.

ni yapmayı. Muhammed ve Mehmet bu yakınlar için olarak sana verdikiz. Yaradığın Kuvvet Subhanallah oğlu. Bu bilmelerde ki yüz kadar bir hayvan doğumcudur hiç. Ne kadar ben ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağ